0: Afiyet olsun canım. Sen bir gidelim.
1: Tamam.
0: Afiyet olsun. Sen de abi. Günaydın.